dalga. Susmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

0: Bursa Radyo F.
1: Korkma benden, gidiyorum. Sen

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: gözlerin doymayan sahilinde.
1: Bursa Radio F.

Çok teşekkür ederiz. Harikasınız. Sağ olun. Teşekkürler. Radio S.

kurumuş kuyunun suyu. İncirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrık otları, dikenler büyümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atnalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlun hayırsızım.

Anne, ben geldim. Üstüm başım uzak yolların tozlarıyla perişan. Çoktan paralandı ördüğüm kazak. Üzerinde yeşil nakışlar olan. Anne, ben geldim. Yoruldum artık her yol ağzında kendime rastlamaktan. Hep acılı, sarhoş ve sarsak şiirler çırpıştıran bir adam. Kurumuş kuyunun suyu, incirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrı kotları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atnalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlum, hayırsızım. Anne, ben geldim.

gözlerini. Nasılsın kızım, söyle bana kendini. Neler kırdı kalbini? O taze saçlarda kimlerin eli? Yaşlanmış dumanlı nefeslerin.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyununla oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
0: Reklam. Radyo S.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
3: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho. İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
4: Mahmut'la namütenahi muhabbet.
5: Bursa Radyo S.

0: saatler. Günaydın, günaydın, günaydın. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Ve bugün de en amutinayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakcan. 10'a kadar radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla cuma sabahını paylaşacağız sizlerle. Haftanın en sevdiğimiz günlerinden bir tanesi, pek çoğunuz bugünle beraber hafta sonu tatiline merhaba diyeceksiniz. O yüzden umuyorum keyifler yerindedir. Dışarıda serin bir hava, serin bir sabah, çiseleyen bir yağmur var yer yer. Onu da söylemekte fayda var efendim. Buyurun, iki saati paylaşalım, sizler de programa katılın. Bu arada bu saatteki son programa girişimiz. Bugün pazartesi itibariyle sabah 7-9 efendim. Biraz daha erkene geçiyoruz. Normal alıştığımız saatimize geçiyoruz efendim. Pazartesi itibariyle 07-09 arası beraber olacağız. Gelin iki saati paylaşalım. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radyo S.

Abel Matiz, Hale ile bir radyonuzdaydı. Efendim bakınız, belediyeden şaşırtan tuvalet kararı denmiş. Abi tuvaleti niye karışıyorsun? Yok artık, 10 dakika sonra kapı kendiliğinden açılacak. Abi, milletin, vatandaşın bir tuvalet keyfi vardı ya. 10 dakika insan stresten gerilir ki. Düşün mesela, işin uzun. 8. dakika olmuş, saate bakıyorsun. 8,5 dakika oldu, 9 oldu. Oğlum kalk artık, kalk. New York'ta kullanıma sunulmaya başlanan yeni nesil. Umumi tuvaletlerde alışılmışın dışında bir sistem uygulanacak. Tuvalette 10 dakikadan fazla kalanların kapısı otomatik olarak açılacak. Buyurun. Ve süre dolmadan önce içerideki kişiye sesli uyarılar yapılacak. Hadi be kardeşim, yatıya mı kaldın? Sesli uyarı içerideki kişiye. Tuvaletteki iletişim genelde böyle oluyor. Mesela kapı kapalı. Ona rağmen mesela kapıyı tıklama olmaz. Umumi tuvalet. Bir kapı zorlanır şöyle ileri doğru. Lan kapalı işte. Ondan sonra kapı zorlanır, kapı açılmayınca dışarıdaki emin olamaz. Bir de kapıyı tıklatayım der. Kapıyı tıklatır, içeriden de dolu diye bir ses gelmez. diye. O zaman anlar, ha biri var. Bak, kapıyı çekti, itti, kapı açılmıyor. Ondan sonra kapıya tıklattı, içeriden diye. O tuvalet iletişim dilidir efendim o. Uygulama kent genelinde kurulacak 17 yeni modüler tuvaleti kapsıyor. New York Belediye Başkanı efendim Mamdani tarafından açıklanan 4 milyon dolarlık pilot proje kapsamında tuvaletlerin kurulumu başladı ve sistem bir yıl boyunca denenecek. Yeni tuvaletlerde içeride geçirilen süre için 10 dakikalık sınır bulunuyor. Kullanıcıya önce 5. ve 8. dakikalarda sesli uyarı verilecek. Sonra şey, titreşimli açılmayınca klozet titremeye başlıyor falan. Süre 10 dakikaya ulaştığında ise son uyarının ardından otomatik kapı açılacak. Ondan sonra Barış Manço müziği girecek. Gül pembe. Sistem hem tuvaletlerin uzun süre işgal edilmesini önlemek hem de içeride yaşanabilecek sağlık sorunlarının fark edilmesini kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi denmiş. Bak, tuvaletlere giriş de klasik yöntemlerden farklı olacak. Kapıyı açmak isteyenler telefonlarından kısa mesaj gönderebilecek. Kapıyı açar mısınız efendim lütfen? QR kod okutabilecek veya uygulamayı kullanabilecek. Telefonu olmayan kişilerse çevredeki işletme ve sivil toplum kuruluşlarından dağıtılacak kartlarla içeri girebilecek. Yani belli bir ücret karşılığı diyor yani. Pardon, ücretsizmiş bu arada. Ücretsiz kullanılacak tuvaletler her gün 7 ila 22 arasında açık olacak. Tamamen temassız olarak tasarlanan yapılarda sifonlu tuvalet ve lavabonun yanı sıra iklimlendirme sistemiyle bebek bakım alanı daha bulunacak demiş. Bak, komple bir yaşam alanı yani. Evet, böyle bunların hepsinden 10 dakika yararlanıyorsunuz yalnız. 10 dakikada böyle dın diye alarm geliyor. Çıktın. Çıkamadan hani umumi tuvalet umuma açık bir görsel sunmaya başlayacak bir daha dışarıdakilere. Yani o görselde pek hoş olmaz. Yani öyle olduğunu, öyle olacağını tahmin ediyoruz en azından. 8.22 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Cuma sabahını paylaşıyoruz. Günaydın, kolay gelsin, hoş geldin. Hayırlı cumalar demiş sevgili Senan. Günaydın, hoş bulduk, sen de hoş geldin. Günaydın Mahmut Bey. Benim keyfime diyecek yok demiş Aynur, hayır olsun. Hava yağmurlu ve ben Ankara'ya Bolu üzerinden yolculuk ediyorum. Saygılarım demiş. Oo, iyi yolculuklar. Vallahi burada da yağmur çiseliyordu. Bilmiyorum şu an durumdasın. Canlı yayına hazırlandığımız dakikalarda ya da şey, haber bültenimizi hazırladığımız dakikalarda kapı tıklamayı bilmeyen kişiler çok diyor. Yani bilmiyorum, hani kadınlar tuvaletinde nasıl oluyor ama erkeklerde böyle. O kapı bir mutlaka öncesinde bir zorlanacak, o kesin.
bir adet bendeniz dinleyelim efendim. Hemen ardından devam edelim yine.

radyonuzdaydı. Efendim bakınız, Erzurumlu robot Şukufe var efendim. Şukufe'yi görenler şaştı kaldı, ağzı olsa cağ kebabı yiyecek. Kıtlama çay içecek denmiş. Evet, robotlar da artık hayatımızın büyük bir bölümüne girmeye başladı. Bu henüz daha iyi olanlarından. Erzurum Gastronomi ve Turizm Derneği'nin girişimleriyle tanıtım elçisi ve yönlendirme sorumlusu olarak şehre kazandırılan insansı robot Şukufe. Konya'da yerli imkanlarla bir Türk firması tarafından üretildi. Erzurum'un köklü kültürünü yaşatmak amacıyla Şukufe adı verilen robot, kent mutfağını ve tarihi mekanlarını tanıtmak üzere programlandı demiş. Bayağı gidiyorsun, sohbet falan ediyorsun yani. Hareketleri biraz daha kısıtlı, çok böyle çok canlı değil. Orada işte yemeklerden falan bahsediyor sana. Tarihi mekanlardan bahsediyor. Şuralara gidebilir, şöyle olabilir ve Erzurum ağzıyla konuşuyor. Soruları da bu şekilde yanıtlıyor. Bak, bizdeki robot ne güzel. Hanım hanımcık. Gidiyorsun, konuşuyorsun. Bak, restorana gelen misafirleri sıcak bir dille karşılıyor Şukufe. İşte cağ kebabı, su böreği, kadayıf dolması, mantı gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi ve Erzurum Kalesi gibi tarihi mekanlar hakkında da detaylı bilgiler veriyor sana. En çok dikkat çeken özelliği Erzurum ağzıyla konuşabilmesi ve espri kabiliyeti demiş. Düşün bak, robot espri yapıyor ya. Sen robotsun ya. Ya mesela kendisine bacı diye hitap eden müşterilere sana ben kurban olayım bacı yanıtını veren yerli robot, gelirem, giderem, bilirem gibi Erzurum şivesine özgü kalıpları başarıyla kullanıyor. Erzurum şivesi öyle midir efendim? İşte emmi ne demek, giliko ne demek gibi yöresel deyim ve kelimelerle ilgili soruları da anında yanıtlıyor. Ne kadar güzel, okumuş, kültürlü. İnsanları aydınlatıyor. Küfür yok ağzında. Bak, bizdeki Şukufe böyle. Japonlar bir robot yapıyor. Japon'un yaptığı robot sahibini tekmeliyor efendim. O da insansı robot. Bu kısmen insansı bir robot. Ama işte arada fark var. Bizdeki insan gibi seninle sohbet ediyor. Bak, hatta espri yapıyor, şakalar yapıyor. Bulunduğun yerle ilgili bilgiler veriyor. Japon robotu sahibini tekmeledi efendim. Kaba, insanlık görmemiş. Medeniyetten uzak. Altı üstü bir robotsun. Ya sen kimsin ya? Aradaki farkı görüyorsun işte. Eğitim ne kadar önemli. Buradaki bizim robotumuz. Sana ben kurban olurum bacı da diyor. Ne bileyim, sağdan soldan bilgi veriyor. Yemeklerden bahsediyor, menüden bahsediyor, hepsinden bahsediyor. Eğitim, işte robotlarda da eğitim efendim yani. ...8.29 saatler... Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Efendim, cuma sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın en sevdiğimiz günlerinden bir tanesindeyiz. İsmi güzelmiş Şukufe diyor. Aynur, her ülkenin robotu kendi ülkesine ait oluyor demek ki demiş. Yani bizdekiler zaten bak, genel olarak baktığımızda geçmişte de mesela yine Konya'da üretilmişti. Onlar da mesela erik dalı oynuyordu. Bizimkiler daha böyle bir sosyal robot. Hani böyle bir hayat bayram olsa tadında. Ya, o şekilde oluyor ya bak. Erik dalı oynadılar. Bak, bu gayet güzel yemeklerden bahsediyor. El alemin robotları. Mesela Çin'de de vardı. Çinliler yapmıştı. Kung fu yapıyordu ya. Kung fu yani. Abi sen niye kung fu yapıyorsun? Sen takıl, servis mervis yap yani. Boş ver diğerlerine. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz. Radyoları yeni açan herkese bir kez daha günaydın. 0533-155-4000. 0533-155-4000. WhatsApp hattımızdır. Mini minnacık bir ara. Ardından buradayız.

Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo S.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Soner Sarıkabadayı. Sefo her iki durumda radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, 3 ilde araç dolandırıcılığı denmiş. 6.2 milyar TL'lik vurgun. Vay arkadaş. Kahramanmaraş merkezi 3 ilde düzenlenen operasyonda uygun fiyatlı sıfır araç temin etme vaadiyle uygun fiyatlı sıfır araç. Evet, taktik güzel. Biz böyle şeyleri seviyoruz arkadaş. Yani bize uygun fiyatlı olacak. Ondan sonra yani uygun fiyat dendiği zaman biz hayatta zaten onu es geçmiyoruz, kaçırmıyoruz kesinlikle. Çünkü ticari dehayız hep beraber. Haberin bundan sonrasına bakmaya gerek bile yok esasında. Bak, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri nitelikli dolandırıcılık ve özel bölgede sahtecilik suçlarına karşı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin araç bayilerinden filo üzerinden uygun fiyatlı sıfır araç temin etme vaadiyle araç almak isteyenlerden veya yatırımcı müşterilerinden para topladıkları, ancak geçen yılın başlarından itibaren ödemesi yapılan araçların sahte proforma ve dekontlarla oyalanmak suretiyle teslim edilmediği tespit edildi. Şimdi filo olarak nedir işte, hani çok sayıda aldığın zaman tamam belli bir iskonto var, ama belli bir iskonto var. Bizim en büyük yanılgımız şu oluyor mesela, piyasa değeri ne diyelim, ortalama işte 2 milyon lira diyelim bir sıfır otomobil. Bak aynı şeyi biz cep telefonlarında da yaşıyoruz. 2 milyon lira olan otomobilin ne olur mesela kampanyalı fiyatı falan filan. Hadi yıl sonu olsun, bir şeyler olsun, 1.750 olur değil mi? 250 bin lira indirin. Daha aşağısı olur mu? Hadi ya, hadi 1.5 olsun ya. Hadi bak, çıldırdı patron, çıldırdı. Dedi ben bunların hepsini satacağım. 1.5 olsun. Biz onu bir yerde 2 milyonluk arabayı 1 milyona gördüğümüz zaman hemen almaya koşuyoruz. Ama alamıyoruz. Bak, benzer şey telefonlarda da oluyor. Telefonun fiyatı mesela işte diyelim ki 100 bin lira. Gerçi yeni modeller nereye? Neyse hadi tamam 100 bin lira. Onu bizim arkadaşlar böyle sosyal medyada, özellikle Facebook'ta 25 bin liraya görüyor. Sıfır. Hani böyle yurt içi garantili falan 25 bin. Ooo diyor, 100 bin liralık telefonu 25 bin liraya buldum. Sıfır hem de paket kutusunda açılmamış. Hemen alayım diyor. Elma gönderiyorlar bir daha, al yersin diye. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sahte proforma ve dekontlarla oyalamak suretiyle teslim edilmediği tespit edildi. Kahramanmaraş merkezi İstanbul ve Kayseri'de belirlenen adresleri operasyon düzenlendiği operasyonda avukat Numan E ile eşi Tuğba E, avukatım, ve babası Ziya A, Furkan P, Masar A, Ümit Ö yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, döküman ve evrakla 64 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli polis merkezine götürüldü denmiş. Bak, hesaplarında şimdi şey gelebilir, para çok az gelebilir ama 64 bin lira ne olacak canım falan dersin de, hesaplarında 6 milyar 295 milyon 698 bin 271 lira işlem hacmi tespit edildi. Şüpheliler ve irtibatlı oldukları şirketlere ait yaklaşık değeri 145 milyon TL olan 14 araca, 5 konuta ve toplam 77 milyon metrekare tarla hissesine el konuldu denmiş. O adamlar tarla marla geleceğe yatırım. Hani abi, otomobil alsat o da bir yere kadar, bir süre sonra yorulacağız. Bir tarla marla yaparız. Biz böyle böyle devam ederiz diye. Geleceğe yatırım da yapmışlar. Mevzu böyle yani. Hele özellikle böyle yüksek rakamlı alışverişlerde ya bırak filo milo ıvır zıvır, sen al normal. Hani 3-5 yani 3-5 fazla ver demeyeyim, normal fiyatını ver, al arabanı. Öbür türlü alengirli yollara girdiğin zaman karşında ne çıkacağı belli değil. Tamam, bu mesela evet filo tarzında satışlar oluyor tabii ki. Firma da ona göre indirim yapıyor. Adam bir kere de atıyorum 20 otomobil alıyor, 30 otomobil alıyor. Ama girmesen o işe. Girme bak, hiç alamıyorsun bir daha ondan sonra. 8.44 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6 burası.
Cuma sabahını paylaşıyoruz. Ben deniz Mahmut Uçakcan. Ona kadar radyonuzdayım. Program başında da söyledim. Bugün sık sık söyleyelim. Programımızı pazartesi itibariyle biraz daha erken alıyoruz. Artık okullar açıldı. Yeni yayın dönemine geçtik. Şimdi televizyonla bizim televizyondaki programla bu programı da böyle saatlerini de ayarladık. Pazartesi itibariyle sabah 7-9 arası beraber olacağız. Televizyonda da 10-11 arası. Oo Süleyman merhaba abi. Mahmut abi merhaba Süleyman. Ben abi nasılsın demiş. İyidir seni sormalı. Sen nasılsın? Hoş geldin. Hemen bir yollara bakalım. Nasıl bir trafik sizleri bekliyor cuma sabahında. Efendim Görükle civarı yoğun. Şöyle göçmen konutlarından Görükle kavşağına doğru yaklaşmaya başladığınız zaman yoğunluğu görüyorsunuz. Devamında da kısmen yoğunluk var. Sonrasında normale dönüyor. Ama Uludağ Üniversitesi kavşağı civarında yine yoğun akıcı bir trafik var. Sonrasında Küçük Sanayi'ye yaklaştığınız zaman birdenbire trafik yoğunlaşmaya başlıyor. O da oradan işte Altınşehir'e geçişler falan filan. Biz genelde sağ çıkışa döneceğimiz zaman son 10 metreye kadar sol şeritten gittiğimiz için önemli bir sıkıntı oluyor bu. Devamında sevgili dinleyenler durum iyi. Nereye kadar? Ataevler metrodan sonra yoğunluk yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Yer yer yoğun, yer yer yoğun akıcı. Bir de bugün cuma sabah trafiğinden ziyade akşam trafiğine dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle dönüş yolunda. Bizde böyle bir şey var Bursa'da. Sebebini tam olarak bilmiyorum. Herhalde pazartesi sabahları işe arabayla gidiyoruz. İş yerinin otoparkında bırakıyoruz. Cuma akşamı arabayla dönüyoruz. Çünkü pazartesi sabahlarımız normalin ötesinde bir yoğundur genelde. Bir de cuma akşam trafiği normalin ötesindedir. Bak şu an mesela çok kötü bir manzara yok. Sadece Nilüfer metro istasyonundan sonra Acemlere yaklaştığınız zaman yoğunluk var. Acemlere biliyorsunuz zaten genel olarak bu saatlerde yoğun olur. Paşa Çiftliği'ni geçiyorsunuz. Sıra meşiler sonrası trafik rahatlıyor. Kültür Park, Merinos civarı falan gayet iyi. Kent Meydanı civarında biraz yoğunluk var. Ankara istikametinde burada da biraz yoğunluk diyelim ama yani öyle üzen türden değil yani. Sadece Davut Dede ve Dua Çınarı metro arasında biraz yoğunluk yaşıyorsunuz Ankara yolunda da. Karşı yöne baktığımız zaman sevgili dinleyenler. Tamam baktık kapatalım. Bir şey bulamadım ha buldum. Kültür Park'tan sonra Kültür Park metro istasyonundan sonra Acemler istikametinde yoğunluk başlıyor. Ve bu yoğunluk nereye kadar götürüyor sizi biliyor musunuz? İzmir istikametinden bahsediyorum sevgili dinleyenler. Fatih Sultan Mehmet bulvarına geçiyorsunuz. Ataevler metroya geçiyorsunuz. Küçük Sanayi'ye kadar bir daha trafik yoğun. Şu an için haberiniz olsun. Yani şehir merkezinden, kent meydanından İzmir yoluna gidenler. Dediğimiz gibi Kültür Park metroyu geçiyorsunuz. Yoğunluk bir başlıyor. Küçük Sanayi'ye kadar devam ediyor. Mudanya yoluna baktığımız zaman Mudanya yolunda şehir merkezi istikametinde biraz yoğunluk var. Hamitler metro istasyonu sonrasında bu yoğunluk başlıyor özellikle. Ve sonrasında Acemlere kadar aynı şekilde trafik ağır ilerliyor. Karşı yöne baktığımız zaman Koru Park'ı geçtikten sonra geçite kadar olan bölümde trafik yoğunluğu sizleri bekliyor yine. Genel olarak benim görebildiğim manzara bu şekilde. Görebildiğim yerlerde durum böyle. Göremediğim yerlerde sizler varsınız. O yüzden vereceğiniz bilgiler kıymetlidir diyelim. Ve bir adet Ümit Sayın Koray Avcı dinleyelim efendim. Ondan sonra buradayız.

etmeyi sayın Kore Avcı. Şüphesiz 90'ların en sevilen şarkılarından bir tanesi de efendim Hicran radyonuzdaydı. Evet bakınız iOS diyelim biz buna, marka vermeyelim yine. iOS'a ya aslında söylenebilir de. Evlilik kurtaran yeni güncelleme geliyor. Mesajları otomatik mi silecek? İyiymiş öyleyse. Çünkü insanoğlu günlük yoğunluktan ne bileyim hani iş

Bu tarihi unutmanıza artık ihtimal kalmayacak diyor. Efendim iOS teknoloji meraklılarını ve özellikle özel günleri unutmaktan şikayetçi olan kullanıcıları heyecanlandıran sıra dışı bir güncellemeyle gündemde. Bakın takvim var. Yaz takvime önemli günleri unutmak istemiyorsan. Ondan da hatta çok önemliyse alarmını da birkaç gün. Bu çok basit bir şey ya. Diyelim haftaya bugün evlilik yıl dönümün. Unutabilirsin. Yani unutmaman lazım da. Hadi diyelim ki unuttun. Haftaya bugüne tarihe koy evlilik yıl dönümü diye. Alarmını da bir hafta önce yap uyarısını. Tamam bitti git al şey hediye medya alacaksan al yani. Arama ekranına doğrudan entegre edilen akıllı sistem adeta evlilik içi krizlerin önüne geçmek için tasarlandı diyor. Neymiş bu, nasıl, ne yapıyor yani? Yoğun iş temposu ve günlük koşuşturmaca arasında eşinin veya partnerinin doğum gününü ya da evlilik yıl dönümünü unut... Oho abi. Bak yoğun iş temposu diyorsun, ıvır zıvır diyorsun. Eşinin veya partnerinin doğum gününü ya da evlilik yıl dönümünü unutuyorsan eğer böyle bir günde... Abi senin yani ne bileyim şimdi olmamış be. Unutanlar için işte iOS'un yaratığı gecikmedi diyor. Yeni güncelleme ile birlikte yıl dönümünüzün olduğu gün eşinizi aramak için arama butonuna bastığınız an ekranın tam ortasında dikkat çekici bir uyarı belirecek. Ha yazıyorsun mesela hani şey evlilik yıl dönümü, eşini arayacaksın bir şey sormak için mesela. Kızcağız ne yapıyor? Heyecanla bekliyor. Hani aa evet bir defa evlilik yıl dönümü telefonla kutlanmaz da. Ya da şey sen arıyorsun herhangi bir şey için. Sonra bir uyarı veriyor sana. Ha lan diyorsun bugün evlilik yıl dönümü bizim. Bir de o gün mesela eşini hiç aramadığını tuttu gün içinde diyelim. Olur mu? Olur. Yok bu bence hiç mantıklı değil. Çünkü mesela bir de hani evlilik yıl dönümü gibi zamanlarda daha özel organizasyonlar yaparsın değil mi? Hani böyle bütçene göre dışarı çıkarsın falan filan, hatta tatile giden gidebilir. Bunlar olabilir, güzel şeylerdir, olmalıdır da. Ama sen bunu son anda mesela iş çıkışı eşini arıyorsun, telefonda görüyorsun ekranda evlilik yıl dönümü. O saatten sonra ne bir organizasyon yapabilirsin? Çok hızlı bir şekilde yapman lazım gerçi de. Tamam ondan sonra şeymiş bir takım nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirme yapılmış. Yani henüz daha test aşamasında, genel kullanıma daha açılmamış. Çok mu önemli derseniz, yani hiç önemli değil. Sen bunu unutuyorsan zaten sıkıntı büyük, ben sana söyleyeyim bak. 8.55 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. O Ersan. Can abim benim, Mahmut abim, günaydın, yayınlar. Ben Ersan, selamlar demiş. Selamlar, hoş geldin. Özledim seni dinlemeyi. Hayat öyle yorucu gidiyor. Yoruyor vallahi yalnız ha. Sen gel o yoğunluğu bana sor. Hoş geldin bu arada, buralardayız. Az önce de söyledim. Şimdi yani pazartesi bu saatlerde artık programı kapatıyor olacağız. 8.55 oldu çünkü. Bugüne kadar işte 8.10 yaptık. Artık eski saatimize dönüyoruz. 7-9 arası. Erken uyanırsanız bak telefonu alarm kurun. Şeyde nedir o? Yapmış zaten işte arama falan filan öyle benzer bir şey. Telefonu elinize aldığınız zaman çıksın sinyal. Sevgili Sultan abi şarkılar harika yav, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum, hoş geldin. O Kıvanç Bey iyi yayınlar Mahmut Bey demiş. Yeni parti genel başkanımız Sayın Özgür Özel Bursa'da diyor. Evet akşam gördüm fotoğrafları falan. Ben mesela direkt bugün hani programlarına gelir diye düşünüyordum ama akşamdan gelmiş valla. Ama kıyafet de çok ya, oduncu gömleği falan. Çok samimi geldi bana. Gün içinde pek çok etkinliğe katılacak. Akşam saatlerinde de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Bursalılarla buluşacak yeni parti genel başkanı Sayın Özgür Özel. Burada duyurmuş olalım. Pekala, yeni saate merhaba diyoruz. Yeni saatte programa katılabilirsiniz efendim. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımızdır. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Şarkıya gel. Sabah sabah aç radyonun sesini.
Çok kısa bir ara, yeni saatte buradayız. Ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Reklam. Radyo
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Uzaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve Japonya dünyada bir ilki gerçekleştirdi demiş efendim. Robot ambulanslar göreve başladı. Robot ambulans mı? Geleceğin sokaklarında artık insansız robotların ambulansları dolaşıyor. Tesla ve OpenAI devasa üretim planları yaparken Japonlar yolda kalan robotları... Ben şey sandım önce bunu. Hani robotlardan oluşan bir ambulans. Yani sen arıyorsun işte nedir acil sağlık hattını. Senin konumuna hemen ambulans geliyor ama içinde robotlar var diyor. O robotlar içinmiş bu. Yolda kalan robotları anında ayağa kaldıracak mobil tamir ekiplerini yola çıkardı bile. Şarjı bitenler. Şimdi robot yolda niye kalır? Yüksek ihtimal şarjı bittiği için yani. Ey Allah'ım. Japonya merkezli GMO Air, ülkenin ilk insansı robot ambulansı olarak adlandırılan özel servis aracını hizmete sundu. Proje Tokyo genelindeki müşteri lokasyonlarında doğrudan yerinde robot onarımı sağlamayı amaçlıyor. Evde halı temizleme gibi. Özel donanımlı bu servis minibüsü uzman mühendisleri, gerekli alet ve yedek parçaları, hatta ihtiyaç durumunda kullanılacak yedek bir robotu taşıyor. İkame robot. Robotlarınıza kasko yaptırın. Arıza yerinde çözülebiliyorsa uzmanlar makineyi derhal tamir edip tekrar hizmete sokuyor. Ciddi bir arıza durumundaysa arızalı insansız robot servis merkezine nakledilirken müşteriye işlerin aksamaması için geçici bir yedek robot teslim ediliyor. O bilgileri nereden bilecek? Herhalde aktarıyorlardır bir şey. USB üzerinden. GMO Air bu adımıyla otomotiv ve sanayi sektöründe yaygın olan yerinde servis modelini robotik alanına taşımış oluyor denmiş. Bak bunlar artık bu kadar yoğunlaştı işte. Yani biz hala bize biraz daha uzak gibi geliyor olsa da yani çok fazla görmediğimizden dolayı çevremizde ama bak Japonlar maponlar artık bu işin servisine bile geçti. Yetkili servis geliyor efendim. Robotu prize takmaya. Robota kalp masajı falan yapıyorlar mesela. Bataryayı değiştiriyor. Hizmet fikri daha önce yaşanan ve robotların servis merkezine gönderilmesiyle işletmelerin uzun süre ekipmansız kaldığı somut olayların ardından ortaya çıktı. Bak ihtiyaçmış. İnsansız robotların iş dünyasındaki kullanımının yaygınlaşmasıyla bu tür hizmetlere olan ihtiyacın da artması bekleniyor. Örneğin temizlik robotu kullanan bir otel veya lojistik robotlarına güvenen bir depo için yaşanacak bir arıza verimliliği ciddi oranda düşürebilir. Mobil servis ekibi ve ikame robot çözümü ise bu duruş sürelerini en aza indiriyor demiş. Ama bak burada da güvenlik meselesi çıkıyor ortaya bir daha. Tamam o robota bilgileri veriyorsun. Şirketinle ilgili bilgiler var sonuçta yapacağı işle ilgili planlar falan filan yüklüyorsun bir şeyler. Ondan sonra öteki zaten bilgilerle gitmiş oluyor. Sonra senin bilgiler de gitmiş oluyor. Gerçi hoş, şimdi o robotu üretenler zaten senin bilgileri alıyor, o ayrı bir şey de. Şimdi çok da o kısma girmeye gerek yok artık. Yapay zekayı falan görüyoruz zaten. Başımıza zaman zaman enteresan işler açabiliyor. Bütün bilgileri biz verdiğimiz için kendisine çekinmeden. Robotlar da şirketle ilgili tüm bilgileri veriyor. Onun mutlaka bir yerden bir onlar ekstra bir yedeklemesi vardır onun. Neyse hayırlı uğurlu olsun. Bak Japonya'da yeni bir iş sektörü daha açıldı. Güya hani robotlar hayatımıza girince işsiz kalacağız diyorduk. Ama gerçi hoş buradaki mühendis dışında diğerleri de robot. Yetkili serviste bulunanlar da robot yani. 9-13 saatler. Efendim cuma sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın en sevdiğimiz günlerinden bir tanesi, pek çoğunuz bugünle beraber hafta sonu tatiline merhaba diyorsunuz. O yüzden umarız keyifler yerindedir. Dışarıda kapalı bir serin Bursa sabahı var. Gerçi planda öyle değildi ama niye öyle oldu bugün? Hatta gelirken yağmur falan çiseledi. Bakalım nedir durum? Evet, aynı şekilde bugün biraz bulutlu gösteriyor. 25 derecelerde falan yaşayacağız. Yarın yine 28'leri göreceğiz. Salı günü yağış gösteriyor. Salı ve çarşamba günü. Haberiniz olsun. Bu hatırlatmayı yapalım. Ara şarkılara bakıyorum da abi sen 90'lar adamı gibisin diyor. Sevgili Ersan, evet. Yani yaş... Ya bir de onları, o dönemin şarkıları da şimdi böyle yenilere bakıyorum bir taraftan da böyle. Sonra kapatıyorum yenileri.
Öyle bir bakıyorum geçiyorum. Yo, yenilerden de güzel olanlar var da. Japonya'da buzdolabı var mı? Yani vardır. Bak buzdolabı mutlaka olmalı. Şimdi teknoloji onlarda da gelişiyor. İşte buzdolabıdır, derin dondurucudur. Onların da böyle farklı farklı modelleri çıkıyor. Mesela geçen bir şey vardı gördüm, bir çamaşır makinesi. Üç ayrı bölmesi var mesela. Bir ana bölme var klasik yıkayacağın, ama onun dışında mesela aynı anda üçünü de çalıştırabiliyorsun bu arada ayrı ayrı. Kimisine mesela az beyaz varsa mesela beyazları koy. Hani komple makineyi döndürmek yerine orada dön. Neler neler yapıyorlar ya. Bir arkadaş buzdolabı tamam, çamaşır makinesinde bunları yapıyorsun. Kurutmayla birleştiriyorsun falan filan. Arkadaş bir şu ütüleme ve katlama olayını yapamadılar ya. Ütü robotu, katlama robotu. Şundan yani bilim şu işe bir çözüm bulamadı ya. Robot ütü. Yap, niye yapamıyorsun yani? Bak bir sürü şey yapıyorsun ya. Bir sürü yani yapay zeka her tarafımızda. Bir şu robot ütü, adam gibi robot ütü ama yani böyle şey değil. Mesela bir ayakta ütülüyorsun, onlardan falan değil yani. Dokunmayacaksın ya, o ütüleyecek. Şunu yapamadılar. Ey bilim insanları. Senan diyor ki bizim Erzurumlu Şukufe'ye bir şey olursa çöp. Sanayiye mi götüreceğiz? Birkaç videoyu yağlayıp sıktıktan sonra. O ama şeyler kadar hareketli değil zaten. O daha çok konuşuyor. Konuşma programında. O arada bir tekerleği var, geziyor. Rot balansa baktır. Çok bir şey çıkmaz ondan. Hadi bir Hande Yener ve Serdar Ortaç dinleyelim, sonra devam edelim.

0: Daily radyonuzdaydı. Efendim trafik hepimizin ortak sorunu. Dünyanın sorunu artık. Hani sadece yaşadığımız yerlerin değil. Mesela Türkiye'de hep İstanbul'u söylenir, İstanbul trafiği söylenir ama arkadaş artık Türkiye trafiği demek gerekiyor buna. Yani hatta büyük şehirleri bırakın, ilçelerdeki trafik mesela daha da böyle bir işin içinden çıkılmaz hale geldi. Çünkü nedir, hani ilçelerdeki yol durumu belli. Yıllar önce düzenlenmiş. Fakat araç sayıları muazzam derecede arttı. Hal böyle olunca bak, büyük şehirlerden ziyade mesela ilçelerin trafiği daha böyle bir berbat haldedir esasında. Ama çok lafı geçmez. Biz alışmışız sadece işte İstanbul trafiği falan filan diye. Trafiğe çözümler üretiliyor. Genelde de yetersiz kalıyor. Şimdi yani bütün şehirler tekrardan yapılmadığı sürece o trafiği çözemezsin. Bütün şehirler tekrardan yapılacak, kastımız aynı zamanda yollar tabii ki ona göre düzenlenmiş olacak. Bize sadece işte kavşak yapıyorsun, onu oradan alttan geçiriyorsun, üstten geçiriyorsun. Olmuyor yani. Efendim çok net söylüyorum, ben de iyi bir hayal dünyası var ha. Bak kardeşim, muhtemelen sizlerde de bunu hayal eden olmuştur. Özellikle böyle çocukluk yıllarımızda tencere kapağını direksiyon olarak kullanıp İlk otomobil sahibi olduğumuz o dönem. Özellikle erkek çocuklarda bu vardır daha çok. Muhtemelen pek çoğunuz bunu yaşadınız. Kimimiz mesela şeydi, onların durumları daha iyiydi. Mesela maddi durumu daha iyi olanlar vardı. Onlar direkt direksiyon buluyordu. Biz efendim büyük tencere. Mesela tencere kapağıyla otomobil kullanılıyordu. Böyle büyük kazan kapağı falan oldu ama onlarla böyle şey, otobüs tır. Onlarla onları kullanıyorduk yani. Ve o dönem tencere kapağı kullanırken otomobille trafikteyim gidiyorum böyle gayet iyi. Trafik yoğunlaşıyor tabii ki. O dönemlerde de vardı trafik yoğunluğu. Efendim o zaman ben bir çözüm bulmuştum benim arabada. Şöyle ki bir düğmeye basıyorsun, hemen araba yukarı doğru kalkıyor. Lastikler yerde devam. Öndeki arabayı tabii ki geçecek şekilde lastikler de yana doğru açılıyor. Araba yukarı kalkıyor ve arabanın üzerinden geçiyordum. Yani trafiğe çözümü ben yıllar önce, belki bundan ne kadardır? 42 yıl önce, 43 yıl önce buldum ben bu çözümü. Ama işte biz geleceği, yani bu işin ben patentini almalıydım. Benim yapmadığımı çünkü artık yapmışlar efendim. Trafikte yeni dönem başlatacak araç denmiş. Önündeki araçların üzerinden geçiyor. Yani kısa süreli bir şey tabii ki bu çözüm. Tam öyle, tam net değil. Niye kısa süreli olduğunu da söyleyeceğim. Ben bunu bulmuştum ya arkadaş. Ben bunu vallahi bak 42-43 yıl önce benim kullandığım araba böyleydi. Tencere kapağı yanda. Hatta daha o zamanlar otomatik vites falan pek yokken benim araba otomatik vitesti. Hatta daha da söyleyeyim, yani hız düğmeleri vardı. İşte 10, 20, 30, 40, 50 diye basıyorsun 50'ye mesela. Direkt kendi 50 ile gidiyor. 80'e basıyorsun, 80'le gidiyor direkt yani. O kadar tembelim ki gaza basmak bile zoruma gidiyor. Efendim Hammer Rider. Trafik sıkışıklığına alışılmışın dışında bir çözüm getiriyor. Tek tuşla yaklaşık 2.7 metre yükselerek önündeki araçların üzerinden ilerleyebiliyor. Cherokee yapmış bunu. Temel alınarak geliştirilen sıra dışı SUV'de 90 metreden fazla hidrolik boru, 4 kamera ve ağır hizmet tipi kamyon lastikleri bulunuyor. Trafikte uzun araç kuyruklarını beklemek yerine üzerlerinden geçebilen Hammer Rider, gövdesine metrelerce yukarı kaldıran hidrolik sistemiyle otomobil dünyasının en sıra dışı projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Lan bizim mahalleden biri mi yaptı acaba bunu? Şu çocukluk arkadaşlarıma sormam lazım. Oğlum hanginiz çaldı bu fikri? Benim fikrim de bu. Şehirlerin en büyük ulaşım sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığı, özellikle yoğun saatlerde birkaç kilometrelik yolu bile uzun bir bekleyişe dönüştürebiliyor. 2017 yılında geliştirilen sıra dışı bir SUV ise trafik kuyruğunda ilerlemek için diğer araçların hareket etmesini beklemek yerine bambaşka bir yöntem kullanıyor. Hammer Rider önündeki otomobillerin arasından kendisine yol bulmak yerine gövdesini yükselterek araçların üzerinden ilerleyecek şekilde tasarlandı. Projenin arkasındaki mühendislik ise yalnızca aracın yüksekliğini artırmaktan çok daha kapsamlı bir sistem üzerine kurulu demiş. Şimdi bunun da tabii ki riskleri var. ben burada tecrübeli olduğum için biliyorum mevzuyu. Bunun da riskleri var efendim. Şöyle ki, bu araba trafiğe çıktığı zaman tabii ki tutulacak. Satılacak yani. Hani herkese bir trafik çilesi var, trafik işkencesi var. Ne olacak? Bu arabalardan fazlaca satışa çıkacak. Şimdi sen tam öndeki arabanın üstünden geçeceksin. Öndeki araba da öyle olacak mesela. Hayda, çarşı pazar karışacak. Ne bileyim, bir de bunun tabii üst geçitleri var. Ona göre ayarlamalı olması gerekiyor. Yani sensörlerin iyi çalışması lazım. Hal böyle olunca, çok kişi de bu araçtan olunca bu sefer yine bir sıkıntı yaşanacak. Yine trafik eskisi gibi olacak yani, çekilmez hale gelecek. Bunun da çözümünü bulduk. Bunun çözümü şöyle, bu lastiklerin, yerde kalan lastiklerin çok daha fazla böyle sağa sola hareket etmesi. Hani arabanın daha yukarı kalkmasından ziyade, tamam hani yukarı kalkacak ama lastikler çok daha fazla böyle sağa sola girmek suretiyle havada makas. Havada makas yöntemiyle bu trafiği halledebiliyorsunuz. Bence bana sorsunlar bunu. Ben onlara gerekli detayları veririm yine. Böyle bir çözüm efendim. Bu da dediğimiz gibi kısa süreli bir çözüm olur. Bu modeller yaygınlaşınca tekrardan aynı şekilde havada bu sefer trafik sıkışıklığı. 9:25 saatler. Burak yazmış, Kral Bursa trafiği çekilmiyor artık demiş, kesinlikle. Çünkü yollar yetmiyor artık. Bu hani tabii ki bak, bunlar farklı farklı şeyleri var bunların. Nedir işte, araç kullanmamız da dahil buna. İşte şeritleri doğru düzgün kullanmamamız da buna etken. Nedir, hatta program başında söyledik mesela, küçük sanayi girişi hep yoğun değil mi İzmir yolundan geldiğinde? Orada çünkü Altınşehir'e falan dönüş var ya. Bir de tabii oradan da yine İzmir yoluna çıkış var. O dönüşte biz veya aynı şeyi Acemler'de de yaşıyoruz mesela. Abi Mudanya yoluna dönecek. Mudanya yolunu ayrımında 10 metre kalana kadar soldan gidiyor. Yani bizim en büyük sıkıntımız trafikte solcu oluşumuz. Yani bu önemli problemlerden biri. Biz hemen efendim sol şeride geçelim, hemen sol şeride geçelim. Bu yüzden Bursa'da mesela trafiğin aktığı şerit sol şerit değil, sağ şerittir. Sağdan gidersen hedefine daha çabuk ulaşırsın. Yani şey, çok fazla böyle girdi çıktı olmayan yerlerde. Ama maalesef trafik, evet. Maalesef öyle yani. Şuradan çıksan İzmir yolundan mesela sabah saatleri ya da akşam saatlerinde Kestel'e gitsen dümdüz, ne kadar zamanda varacağın sıkıntı. Ama mesela bak, göçmen konutlarından çıktın mesela, Kestel'e gireceksin değil mi? Akşam trafiğinde ya da sabah trafiğinde. Bak o yolu şöyle yapsan, göçmen konutlarından çıkıp Karacabey Susurluk üzerinden Susurluk'tan Tavşanlı'ya doğru dönüp oradan İnegöl tarafına gelsen daha kısa sürede varırsın. Orada da kilometre çok gidiyor işte. Motorun fiyatları dün biliyorsunuz 3 hanelilere. Hayırlısıyla bunu da gördük. Bak Bursa'da böyle. Ersan diyor ki, abi ben Funda Arar tutkunu oldum bu yaştan sonra. Güzel güzel bir şey, sıkıntı değil. Eskiden bu kadar tanımazdım ama gün geçtikçe Funda bence ve diyor benim için bir başka oldu nedense demiş. Bak Uşak'tan yazıyor Ersan, o da Uşak trafiği berbat diyor. Çünkü nüfus inanılmaz arttı, dar yollar sığmıyor işin gerçeği demiş. Maalesef öyle, soldan gitmek lazım trafik değişiyor ama genelde de soldan gidildiği için orta yol. Şimdi çek bu cümleleri çekebildiğin yere, o da sıkıntı. Ay ay ay ay, pekala. Bir reklam arasına gideceğiz efendim. Son yarım saate merhaba diyeceğiz. Ardından 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakçan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Bir Deniz Seki dinleyelim. Çok kısa bir aramız var, ardından buradayız.
1: Bursa Radio S.

Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
2: Reklam. Radyo S.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

0: Yok radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tıray muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuz değil, Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla.
1: Aç taparsın her santimine, unutmasın.
0: Ya şunu nasıl yapıyorlar çok merak ediyorum. Niye yapıyorlar? Uçakta efendim kavga etme modası başladı. Genel olarak gerginiz yani. Sadece biz değil, dünyanın her yerinde insanoğlu gergin. Artık bunun herhalde iklim değişikliğiyle, ozon tabakasıyla falan filan alakası var. Bizim bünye taşımıyor. Bu kadar olan bitene taşımıyor. Hal böyle olunca geriliyoruz. Bak trafikteki durum zaten ortada. Savaşa gider gibi trafiğe çıkıyoruz. Yani evden helalleşip çıkıyoruz. Sabah işe giderken gidip de dönmemek, dönüp de bulmamak var diye. Bu yolda böyleyiz yani. Başımıza ne gireceği hiç belli değil. Herkes gergin ve herkes haklı. Benzer bir durum biz havada da yaşamaya başladık. Uçaklarda Allah'tan en azından pilotlar sakin. Şimdi iki pilotun mesela havada dalaştığını bir düşünsene. Yok sen yol vermedin. Yok yol üstü hakkı benimdi. Sinyal vermedin. Sen kimsin, ben sana sinyal vereceğim. Mesela havada iki pilot kapışıyor böyle. Bir arada sarhoş pilotlar görüyoruz. O da oluyor yani. Pilot zaten. Kimisi yanlış anlıyor bu pilotluğu sadece. Londra seferi yapan uçakta dehşet anları kameralara yansıdı. Efendim uçuşta iki yolcu yumruk yumruğa kavga etti. Oğlum uçakta neyi alıp veremiyorsunuz ya? Bak yerin belli, her şeyin belli. Oturacağın yer belli, kalkacağın yer belli. Ne bileyim yani her şey kısıtlı. Hani kızıp inemezsin de. Orada veya ne bileyim hani seni yolda da bırakamazlar. Abi sen in burada diye. O da yok. Bir tek bunu başarabilen dünyada Zeki Müren var. Onun dışında kimse yok yani. Binlerce metre yüksekte yaşanan arbede paniğe neden olurken pilot dahi olaya müdahale etmek zorunda kaldı. Lan uçağı kim kullanıyor? Bak iki erkek yolcu arasında koltuk paylaşımı nedeniyle. Koltukların darlığından dolayıdır belki herhalde. Hararetli bir tartışma başladı. Sözlü atışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar binlerce metre yükseklikte yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Düşün bak, o sırada mesela pilot heyecan yapıyor, kalp krizi geçirdiğini düşün, Allah korusun. Ya otur orada, ne bileyim yani uçaktasın yani. Evet elbette hep söylüyoruz, uçak hava yolculuğu, kara yolculuğuna göre daha güvenli tamam ama... Hani hava yolculuğunda başına gelebilecek bir kazadan dönüşün yok gibi bir şey. Öyle bir durum. Otur, 3 günü vallahi bir elham, devam oradan yürü. Havadasın sonra, ayağın yere basmıyor ya. Artık kendi inancına göre neyse ona göre. Sözlü atışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar binlerce metre yükseklikte yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Yaşanan dehşet anları kabindeki çocuk ve yaşlı yolcular başta olmak üzere tüm yolcularda büyük panik yarattı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan cep telefonu görüntülerinde iki yolcunun birbirine sert yumruklar savurduğu ve arbede esnasında yolculardan birinin tişörtünün yırtıldığı görüldü. Vallahi pilot da orada bak ha. Adam arada kalmış. Tırmanan gerilime kabin görevlileri ve çevredeki diğer yolcular müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı ve sakinleştirmeyi başarmış. Havayolu şirketinden de açıklama gelmiş. Sözcü tarafların daha sonra kendi aralarında uzlaştıklarını ve yasal bir işlem başlatılmasına gerek kalmadığını aktardı. Ya bırak. Böyle havada kavga edeceğim. Yasal bir işlem başlatmayacaksın. Bunları peki uçuşa yasağı gelmiyor mu şimdi cezası falan? Hani havada böyle bir şey var mesela. Karada kavga etme özgürlüğün var. Hani istediğin gibi kavga et. Yani muavin falan olaya müdahale ediyor. En kötü ihtimal indiriyor. Yani otobüsün aşağı indiriyor. Ama havada böyle bir kavga falan çıkarttığın zaman bu iş ceza getiriyor. Ve sana uzunca bir süre uçuş yasağı geliyor. Normalde böyle oluyor. Bu arkadaşlara niye gelmedi onu bilmiyoruz efendim. Peki... buyurun Canan Hanım, bir bilirkişi olarak size danışalım. Ne oluyor efendim havada?
2: Mikrofonun önünde sıramı bekliyorum. Evet. Ben havada bir şey anlatmayacağım. Başka bir konu anlatacağım.
0: Neydi efendim konu? Havada.
2: Mahmut Bey.
0: Buyurun.
2: Şimdi programa girerken dedin ya, birbirimize mi tahammülümüz yok?
0: Evet.
2: İşte ozon tabakası.
0: Anonsa girerken.
2: İklim mi değişiyor vesaire. Ben bu olaya başka bir yerinden de bakacağım.
0: Ne güzel.
2: Kimseye de güvenmiyor Mahmut. Bak şöyle, şimdi ben bundan 2 sene önce falan, Bursalılar bilir, Acemler'de ineceğim.
0: Evet.
2: Şoföre dedim ki işte hatırlamıyorum o dönem. A noktasına gitmek için buradaki hangi durağa gitmem gerekiyor?
0: B noktasından çıkıp.
2: Durak var. Şoför de onu bilmiyorum dedi.
0: Tamam, doğru. Sonra, bilmiyormuştur.
2: Bilmiyormuş. Ben indim. Yanlış durakta bekliyormuşum. Bir tane beyefendi geldi yanıma, dedi ki... gelin dedi, burası çok karmaşık. Hı-hı. Ben size anlatsam da bilemezsiniz. Eşlik edeyim sizi, o durağa götüreyim.
0: Oo.
2: Döndüm. İşte bak, döndüm. Ne münasebet. Hani siz anlatın giderim. Adam bana ısrarla diyor ki çok karışık. Anlattı ama pes etmedi. Ben yanlış durağa gittim.
0: Sonra adamın dedikleri doğru mu peki bu arada?
2: Sonra adam tekrar yanıma geldi. Bakın dedi, ben size söyledim dedi. Yanlış yerdesiniz dedi. Ama ben adama güvenmiyorum. Nasıl bana eşlik ettiğim, evet. Mahmut. Şimdi bu bir, adam iyi niyetliymiş ama bilemezdim.
0: Ama bak şu da var şimdi. Bilememen de çok doğal. Sana evet doğru bilgi vermiş ama niyeti bilemiyoruz.
2: İşte bilemiyorum. Evet. Neyse, yanlış durakta pes etmedi. Adam da pes etmedi. Nereye gidersen git demedi bak. Sonra başka bir gün yine böyle yakın zamanda üst üste geldiği için şimdi aklıma geldi, anlatıyorum. Yolda gidiyorum. Hı hı. İnanılmaz sıcak bir yaz günü, tamam mı? Yürüyorum.
0: Evet.
2: Ondan sonra bir beyefendi.
0: Hep de beyefendi.
2: Yine beni durdurdu. Ya dedi, kusura bakmayın, çok acil. Telefon kullanmam gerekiyor ve telefonum açılmıyor dedi.
0: Vermeyeceksin telefonunu.
2: Veremem dedi.
0: Evet, iyi.
2: Ama şimdi o adamın başına ne geldi? İlerliyorum. Ya üzüldüm. Hani gerçekten başına
0: çok
2: bir şey
0: doğru,
2: gelmiş
0: evet, çok
2: olabilir.
0: Doğru.
2: Ama adam dolandırıcı mı? Nedir bilmiyorum. Nereye mesaj gidecek? Ama ya gerçekten ulaşması gereken bir yer vardıysa ve ulaşamadıysa?
0: Maalesef zaman kötü. Dikkat etmek gerekiyor.
2: Evet.
0: Çünkü yani bilemiyorsun ne olacağını o an. Evet, çok doğru, işin insancıl tarafı var, ihtiyacı vardır diye düşünüyorsun ama ihtiyacı yok. Yani dolandırıcıysa bu sefer senin başına bir sürü iş açılıyor.
2: Gelebilir.
0: Maalesef bu hale
2: İnsanlık
0: geldik.
2: İnsanlık öldü mü Mahmut?
0: Ölmedi ama insanlık can çekişiyor. Şimdi mecbur kalıyorsun biraz orada, yani kendini düşünmeye mecbur kalıyorsun. Bak mesela ilkinde otobüste sana durakta yardımcı olmayıp, belki adam çok saf bir niyetle yardımcı olmaya çalışıyor ama benzer bir sürü olay yaşanmışlığı var geçmişte. Çok başka yerlere gidebiliyor konu. Ondan şüphe duyuyorsun. Hadi baksana, bilgiyi de doğru vermiş esasında.
2: Evet, evet.
0: Diğer taraftan da belki sürücünün ihtiyacı vardı buna. Hakikaten bir şey vardı telefonum ama güvenemiyorsun ki.
2: Güvenemedim.
0: Yani.
2: Bu da böyle bir anımdı.
0: Katılan hanımefendi çok güzel anlattı diye mesaj var.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Ersan
2: pek
0: yazmış.
2: Çok kişinin başına gelmiştir ama.
0: Benim gelmedi.
2: Beyefendiler sana sormadı demek.
0: Çünkü şu var mesela, eğer toplu ulaşım kullanacağım zaman duraklarda mesela genelde o durağın o durağa gelen otobüsün nereye gideceği yazıyor.
2: Ben doğru, bir dahakine bak diyorsun ama ben ilk defa oradan otobüse binecektim.
0: Bir de şeyler
2: ve
0: var mesela.
2: Bir sürü de durak var.
0: Bazı uygulamalar var, onlar da kullanabilir. Şu an uygulama adını vermeyeceğim ama mesela otobüs
2: evet.
0: Kullananlar için uygulamalar var.
2: Diye.
0: Evet evet, onları falan telefonunuzda olmasında fayda var.
2: Öyleymiş.
0: Önemli.
2: Ben de daha sonradan öğrendim. Havada da olur, karada da olur, denizde de.
0: Yani yazılmışsa.
2: Hayırlısı be gülüm diye.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza renk kattınız
2: İyi
0: yine.
2: Günler.
0: Suyu da aldınız oradan. Güzel. Afiyet, bal şeker olsun. Kahveniz de. Ne güzel vallahi be. Ne güzel. Ne güzel. Evet, bir adet Yasemin Mori dinleyelim. Devam edelim sonra.
3: Mahmut Uçakcan.

Yasemin Mori, ne olur radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bu nedir? Temizlik yaparken servet buldu. Arkadaş, nasıl yapıyorsunuz bunu ya? Evde denemediğimiz yöntem kalmadı. Ben mesela böyle haberleri falan okuyorum ya. Onlara mesela evde bakıyorum ondan sonra. Mesela gizemli bir kapı diyor. Hani hiç açılmamış, bir açıyor bambaşka şeyler çıkıyor. Ben eve bakıyorum ondan sonra. Acaba gizemli bir fark etmediğim kapı olabilir mi diye. Ne bileyim işte, oradaki bir kutudan bahsediyor, bilmem ne oluyor. Ben kutuyu açıyorum, bir şey yok. İngiltere'de eşinin ölümünün ardından evini boşaltan bir kadın, yaklaşık 50 yıldır saklanan eski bir bisküvi kutusunda 113 bin sterlinden fazla değere sahip altın sikeler buldu. Ya adam birikim yapmış demek ki bak ev için. Herhalde öyledir yani. Bak doğru, altınların kadının eşinin 1970'lerde ekonomik belirsizlikler nedeniyle yaptığı yatırım olduğu ortaya çıktı demiş. İngiltere'de eşinin, bu da çok duygusal olur ama değil mi o anda? Enteresan bir şey olur yani. Hani bu diğerleri gibi değil işte, ev, eski ev sahiplerine işte mesela genelde eski evleri satın alıyorlar. O evlerden bir takım şeyler çıkıyor falan ve öyle de değil yani. Yani normal evde bulunan bir kutu hep orada. Bir kutuyu açayım diyorsun mesela aradan veya işte kutu gözden kaybolmuş, atıyorum başka kutunun içine saklamışsın zamanında falan filan neyse. Bir bakıyorsun böyle bir şey görüyorsun, insan acayip duygulanır yani. Bu diğerlerine benzemiyor. İngiltere'de eşinin vefatının ardından evindeki eşyaları temizleyen bir kadın. Şey yazmış, eşyaları temizleyen dul bir kadın diye arkadaş. Geçin artık şu, duymaktan en nefret ettiğim üç harf bu oldu ya. Kadın kardeşim, niye bunu böyle belirtmeye çalışıyorsun yani? Yıllardır fark edilmeyen bir servetle karşılaştığı evde bulunan eski bir bisküvi kutusunun içinden günümüzde 113 bin sterlinden fazla değere sahip 62 altın çıktı efendim. 112 mi? Valla 113 binden fazla, pardon. Kadın servet sahibi oldu. 113 bin sterlin ne kadar ediyor? Kutuda 41 Güney Afrika kuru grandı ve 21 İngiliz altını bulundu. Yapılan çıkartırmada Güney Afrika kuru grand sikkeleri yaklaşık 100 bin sterline, İngiliz olanlarsa 13 bin sterline satıldı. Altınların kadının merhum eşine ait olduğu ve yaklaşık 50 yıl boyunca kutuda saklandığı belirlenmiş efendim. Eşinin 1970'lerde yaşanan ekonomik durgunluk döneminde altın satın aldığı ve yatırımlarını ailesinden dahi gizlediği ortaya çıktı. Hani boşa gitmesin diyedir. Yani boşa gitmesin diye derken şöyle, en zor günler için. Hani şimdi mesela evle paylaştığında ne olabilir? Şey olabilir. Hani atıyorum bir zor dönem, ya şunları bolduralım muhabbeti olmasın diye. Belki adam hani en zorun en zor günleri için. Yani biz yine iyimser bakmaya çalışıyorum yani. Ondan dolayıdır herhalde. Başka bir şey de gelmez aklımıza. Yüksek enflasyon nedeniyle adam zamanında altınlara yönelmiş. Peki. Hayırlı uğurlu olsun yani, en azından bulmuşlar. Bayağı da bir para ediyor. Hani en zor günler için saklanan altınlar artık çok daha başka bir, nasıl derler, belki bir mutluluğa sebep oldu diyebiliriz. 9.50 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Efendim programın sonuna geliyoruz artık. Bak Ersan da diyor, dul ne hakikaten, itici bir söz diyor. Evet. Bu para saklanıyor. Yani en kötü günler içindir o ya. Kötünün de kötüsü. Herhalde öyle diyelim biz yine. Şimdi programı toparlayacağız artık. Şurada neredeydi bizim bayağıdır da bak çalmadık onu. Nerede o ya, bir dakika. Tamam, bir Afra dinleyelim. Ardından da programı kapatalım artık.

0: Burada dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Cuma sabahını paylaştık sizlerle. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Bu saat diliminde son programdı. Pazartesi sabahı saat 7'de 7-9 arası buluşacağız efendim. Pazartesi itibariyle biraz daha erken başlıyoruz. Sabah 7 ve 9 arası sizlerle olacağız namütenayi muhabbette. Ve pazartesi sabahı saat 7'de yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler, herkese iyi hafta sonları.
1: Hoşça kal, düşman beldenin yaman güzeli.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş. Ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan. Reklam. Radyo
1: S. Ön bizim için böğürtme manalı bir gündür arkadaşlar.

bakmadan etikete fiyata. Dile benden ne dilersen sıra sıra gerçekleşirler.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
0: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Gözlerinde yaş, kalbinde sızı. Unutamadım seni. Biz de unutmadık onu, şarkılarını. Sevgili Barış Manço'yu sevgiyle, saygıyla anarak başladık bugün. Hala şarkılarıyla yaşamaya devam ediyor sevgili Barış Manço. 95.6 Radyo S'te unutulmayanlarda, unutulmayan bir şarkı Unutamadım'la. Herkese merhaba diyoruz haftanın son programında. Saatler 13.08, 14'ü gösterene dek unutulmayanlarla. Ardından bir saat boyunca da yeni şarkılarla. Güne Bakan'la sizlerleyiz. Herkese merhaba, hoş geldiniz.

Ne güzel istekleriniz gelmeye başladı. Ama varsa yine ya şu şarkıyı çalsa da dinlesek dediğiniz ya da isimler. WhatsApp hattımız 0533 155 4000. 0533 155 4000. Günün ilk istek şarkısı Aşkın Nur Yengen'in Ayrılmamın Ardından. Ayna anlatmalıymış meğer geliyor. İstek sahibine gidiyor.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta sana birikiyorum.

Barış Manço'dan Unutamadım'ı çaldık. Cem Baba'yı da anmadan olmaz diyenlere. Cem Karaca ıslak ıslak da geldi radyolara. Sıradaysa bu akşam Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda bir konser verecek olan Ajda Pekkan var. En sevilen şarkılarıyla saat 21 itibariyle Bursa'da olacak Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalılarla. Şöyle bir götüreyim sizleri 90'lı yıllarına. 91 yılında yayınladığı albümünden Eline, Gözüne, Dizine Dursun şarkısıyla. Şimdi radyonuzda.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Reklam.

Güzel'in tek başına yayınladığı albümünün açılış şarkılarından Ah Yandım. Hareketli şarkıda Hasretim'di, slow şarkı bu şarkı. Uzay Hepar'ın vefatının ardından yazılan, söylenen şarkılardan Ercan Saatçi, İzel, Aykut Gürel. Aynı projede buluştular ve İzel'in ilk albümünü hazırlayıp bizlere sundular. Bir Nazan Öncel klasiği Sezen Aksu yorumuyla çalacağım. Bir istek olarak geldi. Ben de istek sahibine göndereceğim. Gitme kal bu şehirde ve Sezen Aksu.

0: olsun.
1: İki cover şarkı çaldım ard arda. Önce bir Nazan Öncel şarkısı Sezen Aksu yorumuyla geldi. Gitme kal bu şehirde. Hemen ardından da Nükhet Duru şarkısı klasiği benimle bırak. Kadın Şarkıdır adlı albümde seslendirmişti. Levent Yüksel bu yorumla sunmuştu bizlere. Yine unutulmayan şarkılar arasında yerini aldı bu iki çalışma. Rengi'nin ilk albümü ve tek albümü. Genelde bu albümden aldatıldık istenir ama bir şarkı daha var ki benim yine en sevdiklerimden. 10 şarkıdan bir tanesi. Yalnız Gece. Şimdi.

Rivayet bir diğer adıyla tesadüf şarkısıyla madem adını andık deyip Nikhet Duru'dan seçtik, 90'lardan gönderdik. Garo Mafya'nın da düzenlemesiyle. Bu bölümün son iki şarkısı önce Harun Kolçak 91 yılından Sensiz Olmam. Harun Kolçak severlere onu da anacağız. Ardından da Zerrin Özer'den bir sürpriz şarkı gelecek. Acaba hangisi? 80'ler sonu, 90'lar başı? Sonra kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra yenilerle devam edeceğiz.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Mert Demir'in en sevilen şarkılarından bir tanesi ki tüm konserlerini de seslendirmişliği vardır. Ardından da hemen aynı tarzda ve hatta aynı ritimde olan başka bir Zinet Salih şarkısıyla devam ederiz Güne Bakana.

Nazan Öncel'in bir şarkısını Sezen Aksu'dan çaldık bugün. Gitme kal bu şehirde. Yine bir Nazan Öncel şarkısı. Bu kez seslendiren Özcan Deniz. Canım sen benim kalbimsin.

Bu kadar Nazan Öncel demişken ondan da bir şarkı. Daha önce Tarkan ve Sibel Can'ın seslendirdiği bir şarkı. Sözü bestesi Nazan Öncel'e ait. Şarkının sahibinden, sahibinin sesinden gelecek şimdi. Yalnızlar Treni.

Günlerden cuma ve her cuma olduğu gibi bugün yeni yepyeni filmler vizyona girdi. Haftanın ilk yeni filmi aksiyon, macera ve komedi unsurlarını da taşıyan Sınırsız. Eski bir asker olan Hank, hasta bir çocuğun hayatını kurtarabilecek kritik bir organı zamanında hastaneye yine ulaştırmak için görevlendiriliyor. Ancak taşıdığı organı ele geçirmek isteyen acımasız bir suç örgütünün hedefi haline gelince görev basit bir teslimattan ölümcül bir kovalamacıya dönüşüyor. Hank karşısına çıkan tehlikeleri yaşarak hem hayatta kalmaya hem de küçük çocuğun hayatını kurtaracak teslimatı zamanında tamamlamaya çalışıyor. Filmin yönetmeni Scott Vaughn, oyuncuları Alan Ritson, Owen Wilson ve Rodrigo Santoro. Haftanın bir diğer yeni yapımı ise Kehanet. Başka sinema tarafından dağıtımı yapıldı filmin. Ünlülerin ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin katıldığı seçkin bir bağış gecesi, silahlı bir grubun baskınıyla kesintiye uğruyor. Eylemcilerin amacı doğaüstü güçlerin kilidini açabileceği söylenen efsanevi bir kutsal emaneti ele geçirmek. Gecenin konukları ise giderek büyüyen tehdidin ortasında kalıyor. Filmde birbirinden ünlü isimler var. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek, John Malkovich, Vincent Cassel gibi isimler bir araya getirilmiş. Senaryoyu da yönetmen yazmış. Roman Gavras filmi Kehanet de bugünden itibaren sinemalarda izlenebiliyor. Bir Tarkan şarkısıyla devam edeceğiz. Bu şarkıyı da Yıldız Tilbe sözünde bestesinde imzası var. Ama ilk seslendiren Tarkan olmuş, Tarkan'a hediye etmiş. Tarkan da aynen böyle seslendirmiş. İşim olmaz.

Yeni Resident Evil filmi efsanevi video oyunu serisinden uyarlanan bir yapım. Önceki sinema serilerinden tamamen bağımsız köklere dönen yeni bir yeniden başlatma projesi. Film 1998 yılındaki ünlü Resident Evil 2 oyununun olaylarıyla aynı zaman diliminde geçiyor. Hikaye Raccoon City Genel Hastanesi'ne rutin bir paket teslimatı yapmak için giden talihsiz tıbbi kurye Brian'ı merkezine alıyor. Brian hastaneye ulaştığı an aniden patlak veren T virüsü salgının ortasında kalıyor. Karakter mutasyona uğramış canavarlar ve zombi sürüleriyle dolu bu kabus gibi gecede tek bir karaktere odaklanan, kesintisiz bir hayatta kalma mücadelesi veriyor. Filmin yönetmen koltuğunda Barbar ve Silahlar filmleriyle tanınan Zack Cregger oturuyor. Senaryoyu ise Cregger'la birlikte John Wick serisinden çalışılmış Shay Hatton kaleme almış. Süresi yaklaşık 90 dakika olan film aksiyon bombardımanı yerine orijinal oyunların minimalist, klostrofobik ve saf hayatta kalma korku atmosferine odaklanmış. Resident Evil'da bu haftanın yenilerinden. Yeni bir isimle Sofia Hicran ve şarkısı Ruhum Olmadı Teslim şimdi

diğer yapımcısı Güney Kore yapımı aksiyon ve komedi filmi Okay Madam 2 Herkes Gemiye. Mi Young ergenlik çağındaki kızı ve işsiz eşiyle günlük hayatın zorluklarıyla mücadele ederken lüks bir yolcu gemisinde gerçekleşecek düğüne davet ediliyor. Ailesiyle birlikte keyifli bir tatil yapmayı hayal eden Mi Young, suç örgütü lideri Anya ve adamlarının gemiyi ele geçirmesiyle bir anda kabusla karşı karşıya kalıyor. Açık denizin ortasında kaçacak hiçbir yer kalmazken geçmişte efsanevi bir ajan olan Mi Young yeniden harekete geçmek zorunda kalıyor. Aslında haftanın tek ilginç yapımı Tavuk. Almanya, Macaristan ve Yunanistan ortak yapımı. Ünlü yönetmen Diordi Balfi'nin dünya premierini yaptığı Toronto Film Festivali'nde büyük ses getirdi ve sinema eleştirmenlerinden tam not aldı film. Orijinal adı ise Kota. Endüstriyel bir çiftlikten kaçan bir tavuğun gözünden hem trajikomik hem de derin anlamlar barındıran sıra dışı bir dünyayı beyaz perdeye taşıyor Tavuk. Kaçağımız Yunanistan kıyısında yıkılmayı yüz tutmuş bir restoranın avlusuna sığınıyor. Bu yeni ve yabancı ekosistemde sadece hayatta kalma mücadelesi vermekle kalmıyor. Avlunun sakinleri olan diğer tavuklar ve otoriter bir horozla karşılaşıyor. Burada aşkı ve annelik duygusunu keşfediyor tavuğumuz. Yumurtalarını restoranının aç gözlü işletmecisinden korumak için amansız, sessiz ama bir o kadar da büyük bir direniş başlatıyor. Haftanın ilginç yapımlarından Tavuk, bugün gösterime giren yeni filmlerden. Ayı Kardeşler Macera Ekibi, Melodi ve Neşeli Notlarsa bu haftanın animasyon filmleri. Tek Başına ve Kumarsa yerli yapımlardan hoşlananlara sinemalarda. Sofya Hicran yeni bir isim, yeni bir sesti. Ruhum Olmadı teslimle geldi radyolara. Ve şimdi Faruk'a birkaç iyi adamla geçtiğimiz günlerde tekrar bir araya gelmişlerdi. Onların yeni çalışmasıdır. Bomba.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Reklam.
0: Radyo S. Güne Bakan devam ediyor.
5: Güne Bakan devam ediyor.
6: Hanımefendiler, beyefendiler, alkışlarınızla sahneye Edis'i davet ediyorum.

0: Arada böyle konser performansları albüm performanslarından çok daha iyi olabiliyor. Bazı sanatçılar başka sanatçıların şarkılarını konserlerinde seslendirdiklerinde o kayıtları bizlerle paylaşıyorlar. Edis bunu son zamanlarda çok yapanlardan. Bir de geçtiğimiz Mayıs ayında İzmir'de bir konserde Kenan Doğulu'nun sahnede konuğu olmuş ve bu şarkıyı beraber seslendirmişler. Şarkının adı Pamuk. Yine. Kaydını da bizlerle paylaştı Kenan Doğulu ve ekibi. Edis ve Kenan Doğulu aynı şarkıda Pamuk dedikten sonra. Bu akşam Aspera sahnede tiyatro oyunu Kocasını Pişiren Kadın var. Yarın yine aynı sahnede Biremen Mızıkacıları Green Kardeşler. Saat 13'te ve 15'te Aspera sahnede çocukları bekliyor. Tiyatro severleri bekliyor. Reyna Toyran'a Sevmek istedik şarkısıyla, yeni yepyenisiyle şimdi burada.
1: Sevmek istedik

0: Bu akşam Ajda Pekkan, yarın akşam yani cumartesi Göksel, pazar Mor ve Ötesi konserleri Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Ama bugün biraz serin, biraz arada yağmur çiseliyor. Ama ne yağmur ne kar hiçbir şekilde konserleri engellemiyor. Koskoca 3 ay geçti, yaz sıcak. Onlar beklediler tabii, okullar açılsın. Herkes tatilden dönsün. Evlerinde olsunlar ki konserlere de gelebilsinler. Bu akşam Ajda Pekkan, yarın akşam Göksel, pazar akşamı ise Mor ve Ötesi Bursa'da severleriyle buluşacaklar.
1: Ben senle hiç durmadan tartışıp duruyoruz ki biz.
0: Mor ve Ötesi muhakkak konserlerinde de seslendirdikleri bir şarkı. Gelmene Şehrazat sözü bestesi bir Ajda klasiği. Yaz yaz yaz. Aleyna Tilki ile de böyle bir düet yapmışlardı bu çalışmada. Pazar akşamı tek başlarına tabii ki sahnede olacaklar ama ben sizlere bu düetli, bu cover şarkıyı çalmak istiyorum şimdi. Mor ve Ötesi, Aleyna Tilki ve Yaz Yaz Yaz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleniyor Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali. Bugün kapılarını açtı. 18-19-20 Eylül tarihlerinde Merinos Parkı'nda gastronomi tutkunlarını buluşturacak. Festivalde Bursa'nın gastronomi mirasının tanıtılması, gastronomi turizminin geliştirilmesi, yerel üreticilerin desteklenmesi ve kentin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Bursa'nın zengin mutfak kültürünü ulusal ve uluslararası platformda tanıtmayı amaçlayan festival, Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında özel içerikleriyle de dikkat çekiyor. 3 gün sürecek festival, festivalde ziyaretçiler gastronomiyi farklı yönleriyle deneyimleyebildikleri 6 ana etkinlik alanıyla buluşuyor. Festivalin ana sahnesinde gastro söyleşiler, gastro şovlar ve konserler düzenlenecek. Yemek yarışmaları alanında gastronomi öğrencileri, profesyonel şefler, kardeş şehir temsilcileri, kadın kooperatifleri ve farklı kategorilerde yarışmacılar hünerlerini sergileyecekler. Lezzet Atölyesi'nde Bursa'nın coğrafi işareti ürünlerinin üretim süreçleri, tarihçeleri ve tadımları ziyaretçilere sunulacak. Kardeş şehirlerin yerel mutfakları da yine tanıtılacak. Alternatif sahnede ise dinletiler, film gösterimleri ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek ki çocuk etkinlik alanı, uygulamalı mutfak atölyeleri, eğitici etkinliklerle minik ziyaretçilere de unutulmaz deneyimler yaşatacak. Cuma, cumartesi, pazar. Festivalle ilgili notlarım var daha ama sırada bekleyen de Emre Altuğ var. Onun da yeni Efsane 2 projesinden. İlk kez bugün yine Radyo Esta Güne Bakan'da çalacağız. Ferhat Köşer'in yenisinin ardından Siyah'la Emre Altuğ radyonuzda.

Festival kapsamında Bursa'nın Fethi'nin 700. yılına özel hazırlanan Fethi'de başlayan 700 yıllık lezzet yolculuğu sergi ve deneyim alanı da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Tematik alanda Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçiş süreci, erken dönem Osmanlı mutfağı, Osmanlı ve Balkan mutfak kültürüyle günümüze uzanan Bursa mutfağı tarihsel bir perspektifle anlatılacak. Tematik dekorlar, tarihsel anlatımlar, tadım standları, uygulamalı atölyeler ve sergiler sayesinde ziyaretçiler gastronomi tarihini deneyimleme fırsatı bulacaklar. Festival alanında oluşturulan 3 ana lezzet sokağında toplam 145 stand yer alıyor. Bursa'nın coğrafi işaretli yerel lezzetlerine ayrılan 55 stand, Türkiye'nin farklı bölgelerinden lezzetlerin sunulduğu 10, yerel üreticiler, kadın kooperatifleri ve derneklerin katıldığı 40, ilçe belediyeleri, gastronomi alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kardeş yerlerin yer aldığı 40 stand ziyaretçilere hizmet verecek festival boyunca. Festival ana sahnesinde akademisyenler, şefler, yazarlar, oyuncular ve televizyon programcılarının katılımıyla yaklaşık 20 gastro söyleşi ve gastro show gerçekleştirilecek. Program kapsamında Bursa mutfağının tarihsel gelişiminden imaret kültürüne, sofra adabından sağlıklı beslenmeye, coğrafi işaretli ürünlerden fine dining ve füzyon mutfak uygulamalarına, atıksız mutfaktan tarihi İpek yolunun gastronomiye etkilerine kadar birçok konu ele alınacak. Saray mutfağı, gastro diplomasisi, esnaf lokantaları kültürü, sokak lezzetleri ve Bursa'nın güçlü tarımsal üretim potansiyeli de festivalin önemli başlıkları arasında yer alıyor bu yıl. Son kez anlatayım söyleyeyim. Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali başladı. 18-19-20 Eylül tarihlerinde ücretsiz olarak Merinos Parkı'nda sizleri bekliyor.

En son Bursa konserinde söylemişti, bu projeden bahsetmişti sevgili Sıla. Bir tane akustik, bir tane de elektra projem olduğunu, ilk kez Bursa'da açıklıyorum deyip iki şarkısını da şimdiye kadar paylaştı bizlerle. Bana biraz renk ver, geçen hafta paylaşılan şarkıydı, bu hafta da Olurunu Bırak ki ben de ilk kez çaldım sizlere. Salih Bademci tek kişilik oyunu sesin hafızasını aralayan güçlü bir performans, unutulmaz bir yolculuğa çıkardığı seslerle yarın akşam Merinos'ta Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Orhan Gazi Salonu'nda bizlerle birlikte olacak saat 20.30'da. Bir diğer oyunsa Ecem Erken yazıp oynadığı tek kişilik şarkılı oyun Kara Kız. 90'lı yıllardan geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın hikayesi. Ecem Erkek Kara Kız'la, o da yine yarın akşam, yine Merinos'ta Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Osman Gazi Salonu'nda 20.30'da Bursalılarla buluşacak. Karar vereceksiniz. Eğer yarın akşam ben gidip bir tiyatro oyunu izliyor derseniz, ya Salih Bademci sesler ya da Ecem Erkek Kara Kız. Keşke biri önce biri sonra olsa saatlere, en azından ard arda ikisini de izleme fırsatı yakalardı tiyatro severler. Pazar günü ise Sabahattin Ali'nin ölümsüz eseri İçimizdeki Şeytan tiyatro sahnesinde bizlere sunuluyor. Lütfi Can Bulut'un oyunculuğuyla bu oyunda pazar saat 19'da Podyum Sanat Mahal'de. Son iki şarkıyla veda ediyorum bugünlük.

0: sona erdi.
1: Güne bakan sona erdi.
2: Reklam. Radyo S.
3: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
4: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde

0: durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.
3: Radyo E.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
0: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.

0: reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: reklam. Radyo
1: S. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Bursa Radyo F.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur.

seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni

0: içerim. Versen ben içerim. Bu akşam belki acını çekerim. Olmazsa giderim.
1: Bursa Radio S.

acı ölene dek hasret. Bursa Radio F.